Artık çıkmıyorum istiklale. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de yeni frekansında. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de 96 frekansında yayında. Hemen şimdiden notunu al. 1 Temmuz'dan radyonu ayarlamayı

Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta. Babacars.
0: Tek reklam.
2: Pop, kral pop.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar, herkese iyi haftalar aynı zamanda. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Üstelik okullar kapalı bu pazartesi. Trafik azalmıştır diye tahmin ediyorum. Okul servisleri trafikten çekilince muhakkak bir nebze rahatlamıştır. Bir de yazlıkçılar gitti. Şehir merkezlerinin nispeten daha boş olduğunu görüyorum aslında. Şu an trafiğin yoğunluğuna tam bakamadım yayına girmeden ama yine de herkese iyi yolculuklar diliyorum. Yazlıklara, sahil beldelerine gitmek üzere yolda olanlara da iyi yolculuklar diliyorum. Lütfen trafik kurallarını ihmal etmeyiniz. Kemerlerinizi takmayı unutmayınız. Unutmayın ki bir saat gecikeceğiniz yere sağlıkla, keyifle gitmek her şeyden çok daha önemli. Biz de canlı yayınlarımızda yolculuklarınıza eşlik etmeyi sürdüreceğiz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Kral Pop aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu biliyorsunuz. Bunun için de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ve yeni haftayı başlatıyorum. Hadi başlayalım.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Hindistan, Brezilya'da düzenlenen 1950 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Ancak çıplak ayakla oynamalarına izin verilmediği için müsabakadan çekilmek zorunda kaldılar. O zamandan beri Hindistan hiçbir Dünya Kupası'nda yer almadı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'lı kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
3: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Tablet deyince vatan.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
1: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarından

0: özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında iş cepten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
5: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Intel 12. nesil Core i5 işlemcili Lenovo Log Notebook 34.999 liraya, Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 8'e 128 GB Android tablet tüm renkler 18.999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

Günlerdir. Bugün 31 derece sıcaklık ölçülecek İstanbul'da. Yarınsa İstanbul'daki sıcaklıklar tavan yapacak deniyor. Ege'de rüzgar sert esiyor. Gölgede Manisa ve Muğla 37, Denizli ve Aydın 38, Bodrum'da da %70'lik nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz bölgesi genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36-39 derecelerde. Güneş altında ve asfalt alanlarda ise sıcaklık 50 dereceyi geçiyor. Öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça hiçbir yerde dışarı çıkmayın diyor uzmanlar. Bol su içmeyi, ağır yemeklerden kaçınmayı da ihmal etmeyin. Hadi bakalım görelim neler olacak bu hafta. Herkese kolaylıklar diliyorum.

Şebnem Ferah'ın 6 yıl aradan sonra başlayan konser serisi devam ediyor. Son olarak 27 Haziran'da İstanbul'da Küçük Çiftlik Park'ta konser verdi. Sıradaki durak yine İstanbul'da. 18 Temmuz'da Şebnem Ferah Festival Park Yeni Kapı, ardından da Ankara'da hayranlarıyla bir araya gelecek. Şebnem Ferah 2 Ekim Cuma günü Atatürk Orman Çiftliği'nde sevenleriyle buluşacak Ankara'da. Bu arada Mobi bu akşam Zorlu PSM'de Türk hayranları için performans sergiliyor. Pink Martin'den de bir haber geldi hafta sonu. Albümlerinde Katibim ve Aşkım Bahar'dı şarkılarına da yer veren ünlü müzik grubu 22 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak, aklınızda olsun. BPO ile devam ediyoruz. Yine bayıldığım bir isim ve bayıldığım bir şarkısı. Bir dizide de kullanılan bu şarkı bence çok da yerini buluyor. Ömrüm şimdi Kral Pop'ta.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü.

0: Saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi

Eksik bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko-J 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
1: Scooter deyince vatan.
0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
9: Pronto, pronto tur.

Türkiye dün jönüne en güzel bakışlı adamına, Yeşilçam'ın en önemli erkek figürlerinden birine veda etti. Gerçekten zamanında kendisinin de söylediği gibi dün Türkiye'de her evden Kadir İnanır'ın cenazesi çıktı. Dün Selvi Boylum Al Yazmalım filmini verdi bazı televizyon kanalları. Denk geldiniz mi bilmiyorum ama o filmi izlerken çocukluğumu hatırladığım, Yeşilçam filmlerini hatırladığım, cenaze töreninde Türkan Şoray'ın ön sıralara geçmek için verdiği uğraş, aslında ne kadar az ama ne kadar güçlü isimler vardı Yeşilçam'da izlediğimiz o filmlerde çocukluğumuzda. Kim bilir neler paylaştılar, düşünsenize. Perihan Savaş, Nuri Alço, Hülya Koçyiğit, hepsi, pek çok Yeşilçam sanatçısı oradaydı. Bir yandan da 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'ın konuşması çok etkileyiciydi. Çok erken yaşta kaybettik Kadir İnanır'ı. Onun gibi bakan bir jönümüz daha olamaz herhalde. Huzur içinde uyusun sevgili Kadir İnanır.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Tek reklam. Pop, kral pop.
2: Pop Haber.
3: Günaydın, iyi haftalar. Ben Seçil Gören. Bugün 29 Haziran Pazartesi, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. AK Parti'nin Sapanca kampı sona erdi. Kampın kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e sert eleştiriler yöneltti. Gazze'deki soykırımın hesabı sorulacak dedi. CHP'de dikkat çeken iki iddiaya yalanlama geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Özgür Özel'in yerine grup başkanlığına atama yapıldığı iddiasını yalanladı. Özel ise 86 milletvekilinin Anadolu Birliği Partisi'ne katılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek cezaevinde ek ifade verdi. Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. Ek ifade veren bir başka isim de Özkan Yalım'dı. Yalımsa Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki teknik görüşmelerin yarın Katar'ın başkenti Doha'da başlayacağı iddia edildi. Son saldırılar nedeniyle görüşmeler sekteye uğramıştı.

0: Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 1400'ü aştı, binlerce de yaralı var. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Türkiye'den yola çıkan ekip Venezuela'ya ulaştı. Türk sinemasının usta aktörü, sanatçı Kadir İnanır'a veda vardı. Dün Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesindeki törenin ardından Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kadir İnanır alkışlarla sonsuzluğa uğurlandı. Yeni haftada ülkede aşırı sıcak hava dalgası etkili olacak. Bugün İstanbul açık 34, Ankara az bulutlu 32, İzmir güneşli 38, Bursa az bulutlu 35, Antalya açık 38 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Filenin Efeleri Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci haftayı galibiyetle kapattı. Ay Yıldızlılar Belçika'yı 3-0 mağlup etti. 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı. Son 32 turu eşleşmeleri belli oldu. Avrupa'dan 16 ülkenin 13'ü, Afrika'dan 10 ülkenin 9'u tur atlamayı başardı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi koşusunun 100.sü büyük heyecana sahne oldu. Tarihi koşuyu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Baynal Çakan isimli safkan kazandı. Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde zafer George Russell'ın oldu. İngiliz pilot sezonun 8. yarışında ikinci zaferini elde etti.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde yağış beklenmiyor, sıcaklık artıyor, kavurucu sıcaklar geliyor. Akdeniz genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36 ila 39 derecelerde, güneşin altında ve asfalt alanlarda ise sıcaklık 50 dereceyi aşıyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmasında fayda var. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: yol durumunu sunar.
1: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Şahane bir sergi başladı. Lütfen kaçırmayın. Uzun zamandır merakla beklenen Yoko Ono İç Ses ve İç Yapı sergisi başladı İstanbul'da. Beatles grubunun üyesi eşi John Lennon'la birlikte gerçekleştirdiği barış eylemleriyle tüm dünyanın hafızasına kazınan aktivist ve sanatçı Yoko Ono'nun 70 yıldır ürettiği eserlerden 67'si Sakıp Sabancı Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Aslında sadece izleyici olarak değil, katılımcı olarak da ziyaret ediyorsunuz bu sergiyi. Hatta Yoko Ono dünyanın dört bir yanındaki kadınlardan gözlerini ve kadın olarak yaşadıkları sorunlarla ilgili bir metni göndermelerini istemişti. Bununla ilgili yaptığı bir enstelasyon var. Onu çok merak ediyorum mesela. Gideceğim günü iple çekiyorum gerçekten. Bir Mustafa Sandal şarkısıyla devam edelim pazartesi sabahına. İki tas çorba ve Mela Bedelli şimdi popun kralı Kral Pop'ta. Görsün.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda mücadele son 32 turuyla sürüyor. Eleme maçlarında bu akşam saat 20'de Brezilya-Japonya, saat 23.30'da da Almanya-Paraguay karşı karşıya gelecek. Saatler gece 4'ü gösterdiğinde ise Hollanda-Fas mücadelesine tanıklık edeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
4: Bellona. Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
5: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.

0: kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Pronto, pronto tur. Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'a.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
2: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
4: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında MSI 23.8 inç, MAC 242 F 0.5 MS, GTG 200 Hz Full HD IPS oyuncu monitörü 4.999 liraya. Intel Ultra 5 işlemcili, Lenovo hepsi bir arada bilgisayar 49.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

Tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

dünyada neler oluyor bir bakalım. Bugün Wimbledon tenis turnuvası başlıyor. Avustralya açık, Fransa açık ve Amerika açıkla tenis sezonunun en önemli 4 turnuvası arasında yer alan Wimbledon bu yılda Londra'da 29 Haziran'dan bugünden 12 Temmuz'a kadar düzenlenecek. Carlos Alcaraz Fransa açığın ardından sakatlığı nedeniyle Wimbledon'a katılamıyor. Djokovic 25. Grand Slam zaferini hedefliyor. Serena Williams 4 yıl sonra tekler mücadelesi için korta çıkıyor ve kadınlar dünya sıralamasının 54. basamağındaki milli tenisçimiz Zeynep Sönmez de ikinci kez Wimbledon ana tablosunda mücadele edecek bu sene. Geçen yıl Wimbledon'da 3. tur gören ilk Türk tenisçi unvanını aldı Zeynep. Tüm Grand Slam organizasyonlarında da 1950'den sonra bu seviyeye gelen ilk Türk milli raket olmuştu. Şimdiden başarılar diliyoruz sevgili Zeynep'e.

Sıcaklarla aranız nasıl? Bakın öyle böyle bir sıcaktan söz edilmiyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 21 Haziran'dan bu yana en az 1300 kişinin öldüğünü duyurdu. Anormal bir rakam. Tabii Avrupa bu sıcaklardan neden daha çok etkileniyor diye de bakmak lazım. Aslında aynı şartlarda değiliz ve umuyoruz ki sıcakların bize de etkisi aynı şekilde olmayacak. Bir defa dünyada en hızlı ısınan kıta Avrupa kıtası. Kıtada binalar ve altyapı sistemleri artık var olmayan bir iklim düzenine göre inşa edilmiş. Sıcağa göre inşa edilmeyen yalıtım sistemleri, klima kullanımının az olması, yaşlı nüfusunda fazla olması gibi sebeplerle sıcaklardan daha fazla etkilenmelerine sebep oluyor. Fransa'da trafik lambaları falan erimiş, gördünüz mü sosyal medyada? Bakalım Türkiye'nin sıcaklarla sınavı nasıl olacak?

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: tadına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam. Koçak'ta festival şimdi.

0: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
1: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda, anlaşmalı bankalarda geçerli. 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Plus 5G, 12-256 GB akıllı telefon tüm renkler...

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: enerjiyiz.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara.

0: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

29 Haziran 2026 Pazartesi, bugün ayın son günlerindeyiz, son Pazartesi günündeyiz. Çarşamba günü yepyeni bir aya, Temmuz'a başlayacağız. Yaz ayları bunlar. Bir sıcaklık mücadelesi var. Öncelikle Avrupa'nın, sonra Türkiye'ye geleceği söylenen bir sıcaklık söz konusu. Bakalım neler yaşayacağız önümüzdeki günlerde, göreceğiz. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben. Birkaç hatırlatmam var yayını tamamlamadan önce. Önce sosyal medya hesaplarımız. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bu arada Eskişehir'de olup dijital platformlardan Kral Pop Radyo'yu dinleyenlere bir haberimiz daha var ki 1 Temmuz Çarşamba günü itibariyle radyo frekansımız 96.0'dan Kral Pop Radyo'yu dinleyebileceksiniz. Bundan böyle Eskişehir'de aklınızda olsun. Ben gidiyorum. Şahane bir pazartesi, şahane bir hafta olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Santolu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 29 Haziran Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlıyoruz. Kavurucu sıcaklar Türkiye'ye geldi. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklar bu hafta yurt genelinde etkili olacak. Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 34 dereceye kadar yükselecek. Aynı haber Milliyet'in de manşetinde en sıcak 72 saat manşet. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'de önümüzdeki 72 saat özellikle Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında kritik geçecek. Hemen bu haberin yanında dikkat çeken başlıksa soykırımın hesabı sorulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 33. istişare kampının kapanışında yaptığı konuşmada bizim mazlumlara verdiğimiz sözler vardır, ödenecek borcumuz vardır. Mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır. Gazze'de bir soykırım yaşandı, halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz, bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak dedi. Delege imzaları mahkeme yolunda, Hürriyet'in ilk sayfasında dikkat çeken başlık CHP'de Özel Kılıçdaroğlu cephelerini karşı karşıya getiren kurultay tartışması bu hafta yargıya taşınıyor. Özel cephesinin olağanüstü kurultay için genel merkeze teslim ettiği 833 delege imzası ile ilgili 10 günlük süre cuma günü doldu. Ancak Kılıçdaroğlu yönetiminden bu imzalarla ilgili bir yanıt gelmedi. Özel cephesinin sulh hukuk mahkemesine yapacağı başvuruda olağanüstü kurultay için çağrı heyeti de talep edilecek. Bedel ödedik, engelleri aştık. Sabah'ta manşet, AK Parti'nin 25 yılda çok büyük bir başarı hikayesine imza attığını belirten Başkan Erdoğan, çeyrek asırlık destanın bir neferi ve parçası olduğum için kıvanç duyuyorum ifadelerini kullandı. Sabah'ta logonun yanında dikkat çeken başlıksa felaketin göbeğinde Türkiye umudu. Depremin ardından yıkım yaşayan, Venezuela'ya yardıma koşan 75 kişilik Türk ekibi enkaz altından can kurtarıyor. Venezuela'nın yardım çağrısına ilk koşan ülke Türkiye oldu. İki askeri nakliye uçağıyla insani yardım malzemesi götüren AFAD koordinesindeki 75 kişilik arama kurtarma ekibimiz Caracas'ta 14 katlı binanın enkazında kalanları kurtarıyor. Sözcünün manşetine bakalım şimdi de, alçak iftiracının arkasında kim var? Üst başlık, Sözcü'yü susturmak için kullandıkları aparat Türkiye'yi karıştırdı. Sözcü'ye 60 milyon dolar kredi aldı, ödemedi iftirası atan Tamar Tanrıyar, dağıtımımızı yapan Turkuaz'ı tehdit etmeye kalktı, hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıktı. Savcılık adreslerinde bulunamayan kullanışlı maşanın 5 gün önce yurt dışına kaçtığını açıkladı. Posta'da hemen logonun altındaki başlıkla bitirelim. Büyük ustaya veda. Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır dün sonsuzluğa uğurlandı. İlk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi. Kadir İnanır'ın 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, memleketine bıraktığı en büyük vasiyeti barış oldu dedi. Törene birçok ünlü isim katıldı. Kadir İnanır, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın, mutlu haftalar. Bugün 29 Haziran 2026 Pazartesi. Keyifli bir hafta sonu tatili geride kaldı. Yeni kocaman bir haftanın başlangıcındayız ve ben Arzu Kaya. 2 saat boyunca yolculuğunuza eşlik etmeye geldim. Çok güzel şarkılarım, çok güzel konularım var. Tabii ki sizlerden de mesaj bekliyorum. 0533 781 74 74. Bu arada sesli günaydın mesajlarınızı da gönderebilirsiniz. Haydi yolculuğumuz başlıyor.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
4: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jonetour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
5: Kışın sıcak kesin ferah, gürültü yok, kafan rahat. Bağplast'ta, oh ne rahat hayat.
6: Bağplast, hayat. İyi pencereyle rahat.
7: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Hele güzel.
6: Bauplast. Hayat. İyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
8: Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
8: Pilot garaj şoför ekspertiz.
9: Telefon deyince vatan.

0: servis tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
5: Ne istersen Neon 11.
6: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros, hepimizin iyi gelecek.
7: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: Garaj, evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla.

0: Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

Türkiye'de sıcaklıklar maalesef bu hafta 45 dereceye kadar ulaşacak. Özellikle bugün ve 5 Temmuz'a kadar çok dikkatli olmalısınız. Zorunlu olmadıkça 11-16 saatleri arasında dışarıda vakit geçirmeyin ya da çok kısa süreli kalın. Güneş kremi, şapka ve güneş gözlüğü kullanmayı unutmayın. Koyu renkli değil, hep açık renkli kıyafetleri tercih edin. Ağır, yağlı ve kızarmış yiyeceklerden uzak durun. Uzak durmanız gereken bir şey daha var, o da stres. Öyle gözüküyor ki 5 Temmuz'a kadar sıcaklıklar bizi oldukça yoracak. Ama Kral Pop Radyo var. Şarkılarımızla sizlere serinlik vermeye devam ediyoruz. Semih Cenk çıkmaz bir...

Bir dolunay göreceksiniz. Çilek dolunayı. Herkes tabii soruyor adından dolayı. Ay çilek gibi mi gözükecek diye. Hayır. Çilek gibi görünmeyecek. Çilek ayı adı ayın renginden değil, Kuzey Amerika'da çilek hasadı dönemine denk gelen dolunaydan geliyor. Bu gece gerçekleşecek olan dolunayı özel kılan şey büyüklüğü ve parlaklığı olacak. Gökyüzüne bakmayı sakın unutmayın. Pop'un kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Günaydın. Şahane bir başlangıç yaptık. Devamı da öyle gidiyor. En güzel şarkılarımızla. Lilet bizimle. Meğer

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz,

0: ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz 444-4469.
1: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
2: gelecek. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha

0: Fosil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımına çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
4: maksimum. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

trafikte uzun süredir tartışma konusu olan uygulamalara ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Güzel haberlerim var size. Yeni yönetmelikte ön cama monte edilen telefon tutucuları resmen serbest bırakıldı. Ayrıca yeni düzenleme ile araç içi ses sistemlerine ilişkin kriterler de netleşti. Ses sistemlerine yalnızca sesin aracın dışına taşarak çevreyi rahatsız etmesi halinde ceza uygulanacak. Multimedya ekranları ise sürücünün görüşünü engellemediği sürece serbest olacak ve bu nedenle herhangi bir cezai işlem uygulanmayacak. Bunlarla ilgili kafamızda birçok soru işareti vardı ve nihayet yapılan açıklamayla bu soru işaretleri

cevap bulmuş oldu. Evet, Pop'un kralındasınız. Günaydın, günaydın, günaydın. Şahane bir pazartesi sabahı. En güzel şarkılarımızla devam ediyor. Emre Fel ve Funk Takıl konuğumuz. Bir gün.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde yağış beklenmiyor, sıcaklık artıyor, kavurucu sıcaklar geliyor. Akdeniz genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36 ila 39 derecelerde, güneşin altında ve asfalt alanlarda ise sıcaklık 50 dereceyi aşıyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmasında fayda var. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtına.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da yeni saatteyiz. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz bir saat daha devam edecek. Evet, WhatsApp'tan mesajlar var. Ayşe yazmış. Günaydın, işe giderken sizi dinlemek pazartesi gününü bile güzelleştiriyor. Evet, sana katılıyorum Ayşe. Kaan Balıkesir'den yazmış. Bugün yıllık iznimin ilk günü. Arabaya atlayıp Ege kıyılarına doğru yola çıktım. Yol arkadaşım yine sizsiniz. Harikasın Kaan. Sana şimdiden iyi tatiller diliyorum. Gözün yolda, kulağın Kral Pop Radyo'da olsun. Bu arada hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum Eskişehir'de yaşayan dinleyicilerimiz için. 1 Temmuz itibariyle frekansımız 96.0 olarak değişecek. Frekansınızı 1 Temmuz'dan itibaren 96.0'a ayarlamayı sakın unutmayın.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Mısırlı kaleci 2018 yılında Rusya'daki Dünya Kupası'na 45 yaşındayken katıldı. Ayrıca turnuvadaki son maçında Suudi Arabistanlı Fahad Al-Muwallad penaltı vuruşunu kurtaran Hadari, turnuva tarihinde penaltı kurtaran en yaşlı kaleci unvanının da sahibi oldu.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Reklam.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattalar yoruluyor. Sizi yönlendiriyor.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.
12: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Geçtiğimiz cumartesi günü Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkı Kral Pop Radyo Top 20 listesi güncellendi. Bakalım mı ilk 5'te kimler var? Evet, 5 numarada Elif Buse Doğan, Yangın Yeri. 4 numarada Ankara Echoes, Beni Al. 3 numarada Semicenk, Çıkmaz Bir Sokakta. 2 numarada Blok 3 ve Poise işbirliği Çok Güzel Gülüyorsun. 1 numara, evet, Manifest ve Ajda Pekkan yerini kimselere vermedi. 7. haftasında listemizin 1 numarasında Hileli. Gün içinde sık sık bu şarkıyı dinleyebilirsiniz. Kral Pop Radyo'da kulağınız bizde olsun. Evet, şimdi Çağla ve Doğusu Bek işbirliğiyle devam

olmayan sürücülere bir kez daha hatırlatma yapmakta fayda var. 2016 yılında alınan çipli ehliyetlerin 10 yıllık geçerlilik süresi sona eriyor. Süresi dolan ehliyetle eğer trafiğe çıkarsanız 4712 TL ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz. Geçerlilik süresi dolan ehliyetler gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlüklerinden yenilenebiliyor. Eğer ehliyetinizin süresi dolmuşsa lütfen vakit kaybetmeden bu işleminizi halledin. Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz, en keyif aldığınız şarkılar eşliğinde devam ediyor. Bu güzel pazartesi sabahına bakın kim eşlik edecek? Derya Ulu, Şımarık. Sorma.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında iş cepten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı

0: Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de yeni frekansında. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de 96 frekansında yayında. Hemen şimdiden notunu al, 1 Temmuz'dan radyonu ayarlamayı unutma.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Güzel ve keyifli bir pazartesi sabahı olmadı mı? Evet, ben de aynı fikirdeyim. Eğer bu sabah yüzünüzde küçücük de olsa bir tebessüm oluşturabildiysem ne mutlu bana. Unutmayın, güzel bir hafta güzel bir pazartesi sabahıyla başlar. Kendinize iyi bakın, bol bol gülümseyin ve müziğin sesini hiç kısmayın. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde ben Arzu Kaya yeniden mikrofonunda olacağım. Kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Kral Pop Radyo en iyi müzikle yanınızda olmaya devam edecek. Hoşça kalın.

0: STS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
1: Tek reklam.

0: Pronto Tur.
1: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto

0: Steel Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.

kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: spor haberlerini sunar.
1: Filenin Efeleri Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci haftayı galibiyetle kapattı. Ay Yıldızlılar Belçika'yı 3-0 mağlup etti. 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı. Son 32 turu eşleşmeleri belli oldu. Avrupa'dan 16 ülkenin 13'ü, Afrika'dan 10 ülkenin 9'u tur atlamayı başardı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu'nun 100.sü büyük heyecana sahne oldu. Tarihi koşuyu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Baynal Çakan isimli safkan kazandı. Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde zafer George Russell'ın oldu. İngiliz pilot sezonun 8. yarışında ikinci zaferini elde etti.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde yağış beklenmiyor, sıcaklık artıyor, kavurucu sıcaklar geliyor. Akdeniz genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36 ila 39 derecelerde, güneşin altında ve asfalt alanlarda ise sıcaklık 50 dereceyi aşıyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmasında fayda var. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: yol durumunu sunar.
1: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşımı servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda mücadele son 32 turuyla sürüyor. Eleme maçlarında bu akşam saat 20'de Brezilya-Japonya, saat 23.30'da da Almanya-Paraguay karşı karşıya gelecek. Saatler gece 4'ü gösterdiğinde ise Hollanda-Fas mücadelesine tanıklık edeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta,
8: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
9: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
10: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
11: ETS'nin sunduğu Havzu Kaya ile Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
12: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Onlarda anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
1: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.

Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Başladı zirvenin açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, küresel barış için diplomasinin önemine vurgu yaptı. Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz dedi. AK Parti'nin Sapanca kampı da dün sona erdi. Kampın kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e sert eleştiriler yöneltti. Gazze'deki soykırımın hesabı sorulacak dedi. CHP'de dikkat çeken iki iddiaya yalanlama geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Özgür Özel'in yerine grup başkanlığına atama yapıldığı iddiasını yalanladı. Özel ise 86 milletvekilinin Anadolu Birliği Partisi'ne katılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tamer Tanrıyer, yurt dışından gelerek Kuşadası'nda polise teslim oldu. Tanrıyer hakkında sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayımladığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 1400'ü aştı. Binlerce de yaralı var. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Türkiye'den yola çıkan ekip Venezuela'ya ulaştı. Suudi Arabistan Ulusal Petrol Şirketi Aramco'ya ait bir helikopter düştü. 14 kişi yaşamını yitirdi. Yeni haftada ülkede aşırı sıcak hava dalgası etkili olacak. Bugün İstanbul açık 34, Ankara az bulutlu 32, İzmir güneşli 38, Bursa az bulutlu 35, Antalya açık 38 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler, ben Seçil Gören. Bugün 29 Haziran Pazartesi, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. NATO Parlamenterler Zirvesi İstanbul'da.

0: spor haberlerini sunar.
1: Filenin Efeleri Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci haftayı galibiyetle kapattı. Ay Yıldızlılar Belçika'yı 3-0 mağlup etti. 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı. Son 32 tur eşleşmeleri belli oldu. Avrupa'dan 16 ülkenin 13'ü, Afrika'dan 10 ülkenin 9'u tur atlamayı başardı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu'nun 100.sü büyük heyecana sahne oldu. Tarihi koşuyu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Baynal Çakan isimli safkan kazandı. Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde zafer George Russell'ın oldu. İngiliz pilot sezonun 8. yarışında ikinci zaferini elde etti.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Güzel bir hafta diliyorum. Umarım iyi başlamıştır sabahtan şu dakikalara, öğleden sonra saatlerini birlikte yaşayacağız. Pazartesiyi sevmeyen yoktur herhalde, var mıdır? Çoktur da diyebiliriz ama yapılan araştırmalarda ilginç bir şey var. İnsan zihni yeni başlangıçları sevdiği için zaman zaman taze başlangıç etkisi yaratabiliyor pazartesiler. İşte bundan bahsedeyim. Özellikle güne başlarken hissedersiniz onu. Ayın ilk günü, doğum günleri, hatta yeni bir mevsim. Hepsi yeniden başlayabilirim hissiyatını verir. Bu yüzden belki de dikkat edin, spor salonları bile pazartesi daha kalabalık olur. Ajandaların ilk sayfaları daha özenli dolar. Yapılacaklar listesi yeniden yazılmaya başlanmıştır. Yani yeni haftada hayatımız değişmiyor belki ama bize yeni bir fırsat var mesajı geliyor pazartesiyle birlikte. Yani yeni haftayı sadece şans olarak görmek bile işlerin rast gitmesi için yeterli görünüyor. Umarım bu hafta

mı? Öyle sorunca tabii insan hemen cevap veremeyebilir çünkü yorgunluğunu, rahatsızlıklarını genellikle söylemeyi tercih etmez. Güçlü kalma, güçlü durma, güçlü görünme kaygısından dolayı. Ama yine de sorayım. Evet, birçoğumuz yeni haftaya yorgun başlamış olabiliriz. Bunun yeni çağın en yaygın cümlelerinden biri olduğu iddiası var. Öyle mi gerçekten? Fiziksel yorgunluk daha fazlaydı eskiden, şimdi zihinsel yorgunluk ön planda, belki bundan dolayıdır. Sürekli bildirimler, gündem, bir şeylere yetişme hissi, isteyerek olmasa bile yani kazara maruz kaldığımız haberlerin üzerimizde bıraktığı olumsuz etki, değil mi? İşte tüm bunlar yüzünden beynimiz dinlenmeye fırsat bulamıyor adeta. O yüzden kısa bir yürüyüşün, biraz yalnız kalmanın ya da sporun etkisi büyüktür. Telefonsuz geçirilen yarım saatin bile üzerimizde bıraktığı olumlu etkinin ne kadar büyük olduğunu artık deneyimliyoruz. Dinlenmek deyince aklımıza sadece uyumak geliyor olabilir ama uyumak değil. Bazen zihnimizi susturabilmek de dinlenmenin bir parçası ama yapabiliyorsanız yapabilene alkış. Aksi halde girdiğimiz sokak çıkmıyor, orada kilitlenip kalıyoruz. Kendimizi daha da baskı altında hissediyoruz, değil mi? Semicenk şarkısı, çıkmaz bir sokaktayla devam edelim.

0: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla

0: Türkiye alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattı

0: Yeni haftaya motivasyonla başlayanlar varsa, işlerine odaklanmış, güçlü, gayet profesyonel bir çerçevede, enerjisi yüksek, hadi bakalım başaracağım diye yola çıkanlar, ne mutlu. Ama başarının tanımını yeniden gözden geçirseniz desem, çünkü başarının tanımı değişmeye başladı. Eskiden başarı deyince akla makam, ünvan, büyük evler geliyordu. Şimdi değişti bu işler. Son yıllarda yapılan bir yaşam memnuniyeti araştırmasında farklı bir tablo çiziliyor ve bunu kanıksadık adeta. İnsanlar artık başarıyı sadece kazandıkları parayla tarif etmiyor. Hatta tarif edenleri de yadırgıyor. Huzurla eve dönebilmek. Evet. Nedir başarı? Huzurla eve dönebilmek, ailesine zaman ayırabilmek, sağlıklı olmak, sevdiği işi yapabilmek. Bunlar artık başarının önemli parçaları olarak gösteriliyor. Çünkü insan yaş aldıkça şunu anlıyor aslında, başarı yükselmek değilmiş. Dengeyi kaybetmeden yükselebilmekmiş meğerse. O dengeyi, diyalektiği bozmadan kurabilmek başarının yeni tanımı belki de. O yüzden başta söylediğim gibi kendini başarıya adayanlar varsa başarının tanımını, sizin için önemini bir daha gözden geçirseniz iyi edersiniz.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesisin bakışlarımda. Meğerse onca zaman yüreğimi saran duman. Sen aslında

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde yağış beklenmiyor, sıcaklık artıyor, kavurucu sıcaklar geliyor. Akdeniz genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36 ila 39 derecelerde, güneşin altında ve asfalt alanlarda ise sıcaklık 50 dereceyi aşıyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmasında fayda var. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtına.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'la birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Sizlere bir sorum var. Türkiye'de bazı şehirler var. Adını duyunca insanın aklına önce bir duygu gelir, sonra iyi hissettirir. Ve yaşam kalitesi, yaşam memnuniyet araştırmalarında da genellikle baş sırada ilk 5'te yer alır. Hangi şehir bu Türkiye'de biliyor musunuz? Eskişehir bunlardan biri. Evet, yıllardır yaşam memnuniyetinde yüksek şehirler arasında gösteriliyor. Tabii üniversiteleriyle, genç nüfusuyla, kültür sanat etkinlikleriyle ve güzel doğasıyla da bu tanıma katkı sağlıyor adeta. Neden Eskişehir aklıma geldi derseniz, çünkü 1 Temmuz itibariyle Kral Pop Radyo Eskişehir'de 96 frekansında da dinleyicilerimizle buluşacak. Bu da bizim Eskişehir'e güzel haberimiz olsun, müjdemiz olsun. Eğer yolunuz Eskişehir'e düşerse ya da Eskişehir'de şu an bizleri Kral uygulamasından dinleyen, platformlardan dinleyen dinleyicilerimiz varsa müjdeyi vermiş olalım. Artık radyonuzu 96'ya ayarlamanız yeterli. 1 Temmuz itibariyle Kral Pop Radyo güzel şarkılarıyla, sohbetiyle Eskişehir'e geliyor.

0: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
10: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
11: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
12: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
13: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
14: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
16: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
17: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
18: Cihazın kredi hep bir adım önde. Hadi sen de bir adım at, yapma kredine.
19: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
20: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
21: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
22: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Zaman zaman yayınımda günümüz insanının trendlerinden bahsediyorum. Boş duramama hali de bunlardan biri. Dikkat ediyor musunuz? Eskiden boş zaman arardınız belki ama şimdi boş kalmaktan çekinir olduk. İşte bu da bir trend haline dönüşmüş durumda. Modern insanın büyük alışkanlıklarından birinin sürekli meşgul olmak olduğunu iddia ediyor. Asansörde beklerken telefona bakıyoruz mesela. Kırmızı ışıkta telefona bakıyoruz. Bir arkadaşımız 5 dakika geç kalınca yine telefona bakıyoruz. Sanki zihnimizin durmasına, biraz düşünmesine izin vermiyor gibiyiz. Oysa beynin en yaratıcı olduğu anlar tam da hiçbir şey yapmadığı anlardır. Oysa uzmanlara göre beynin en yaratıcı olduğu anlar hiçbir şey yapılmadığı, yani bir şeyle uğraşılmadığı anlar diye geçer. Acaba o yüzden mi diye düşünüyorum. En iyi fikirler kimi zaman duşta gelir, kimi zaman gece tam yatağa girmeden önce gelir, camdan dışarı boş boş bakarken gelir. İşte kendimize biraz izin vermek lazım galiba. 5 saat çalışmaktan çok daha değerli olabilir 5 dakikalık gün olmak.

Sosyal platformlarda influencerları takip ediyor musunuz? Etki alanı güçlü kişi diye geçer aslında influencer'ın açılımı. İşler değişti tabii, eski popülerlikleri yok. Çünkü sosyal medyanın hızlı çıkışıyla konvansiyonel reklam dediğimiz reklam piyasası sosyal medyaya kaptırmıştı reklamın büyük kısmını. Şimdi geri aldı onu. Artık orası da profesyonel bir reklam mecrası haline dönüştüğünce amatör işbirlikleri ya da işte influencerların yaptığı işler geride kaldı. Ama bazen benim de takip ettiklerim oluyor. Mesela farklı mekanları keşfedenleri seviyorum. Gidiyorlar, deneyimliyorlar orada. Ve birçok insanı aslında yönlendiriyorlar farkında olup ya da olmadan. Aynı şeyleri istemeye başladık. Sosyal platformlara çok yakından takip ediyorsanız herkes aynı kafelere gitmek istiyor, aynı tatil planları yapılıyor, aynı ürünler alınmaya çalışılıyor. Bu sosyal medya etkilerinden biri. Dijital platformların ilgi alanımıza göre içerikler göstermesiyle de alakalı. Bir mekanı çok beğendiğimiz için mi gidiyoruz, yoksa onu çok fazla gördüğümüz için mi beğendiğimizi zannediyoruz? Artık zevklerimiz mi ortak oldu, hep aynı şeylerden keyif alıyoruz, yoksa algoritmalarımız mı birbirine benziyor?

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz

toplam 20.000 liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.

0: başlıyor.
1: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: Fertiz.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Biraz zamanda yolculuğa ne dersiniz? Bunu bir şarkıyla yapmayacağız ama bunu bu kez hayal gücümüzle yapacağız. Geçmişe dönseniz kendinize ne söylerdiniz diye soracağım. Bu bir araştırmada kullanıldı ve size bu araştırmadan bahsedeceğim ama öncelikle size de sormak istedim. Geçmişe dönseniz kendinize ne söylerdiniz? En çok verilen cevaplardan biri, bu kadar acele etme. Çok ilginç değil mi? Yıllarca hep bir sonraki günü bekliyoruz. Okul bitsin, işe başlayayım, terfi alayım, ev alayım, çocuk büyüsün derken hayatın büyük kısmı hep bir sonraki durağı beklemekle geçiyor. Dönüp baktığımızda özlediğimiz şeyler, varacağımız yerler değil de yolda yaşadığımız anlar oluyor. İşte o yüzden güzel bir soru, geçmişe dönsen kendine ne söylerdin? Acele etme, sakin sakin yaşa değil mi? Hayat yetişilecek bir yer değil, yaşanacak bir yolculuk. Keşke bunu gerçekten dönüp söyleyebilsek kendimize. İşte o gün, bugünkü halimiz çok farklı olacaktır şüphesiz. Güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum her birinize. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen ilk takım Güney Afrika'yı 1-0 yenen Kanada oldu. Kupada bu akşam tur atlayan 3 takım daha belli olacak. Saat 20'de Brezilya-Japonya, 23.30'da Almanya-Paraguay, gece 4'te ise Hollanda-Fas karşılaşmaları oynanacak. İsmail Kartal, eğer göreve Aykut Kocaman getirilseydi onun kadar mutlu olurdum dedi. Transfer planlamalarını tamamladıklarını belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratacağız ve şampiyon olacağız ifadelerini kullandı. Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi koşusunun 100.sü büyük heyecana sahne oldu. Tarihi koşuyu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı.

0: Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrolü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla...

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda

0: Paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: 11 saatleri arasında Kral Pop'ta. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel İstikbal'le.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa, pilot garaj
6: şoför ekspertiz.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: Bankam,
10: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hissi.

Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar...

0: Kral Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 29 Haziran Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. NATO Parlamenterler Zirvesi kapsamında NATO'ya üye ülkelerin meclis başkanları ve delegasyonları İstanbul'da bir araya geldi. Zirvede konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya yaptığı katkıların zaman zaman göz ardı edildiğini söyledi. İsrail'in Amerika-İran arasında varılan anlaşmayı engellemeye yönelik çabalarının önüne geçmek için de parlamenterlerden destek istedi. Amerika ve İran arasındaki teknik görüşmeler yarın Katar'ın başkenti Doha'da başlayacak. Amerikan Başkanı Trump, İran görüşme talep etti. Toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek, dedi. CHP'de dikkat çeken iki iddiaya yalanlama geldi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel'in yerine grup başkanlığına atama yapıldığı iddiasını yalanladı. Özel ise 86 milletvekilinin Anadolu Birliği Partisi'ne katılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Cumhurbaşkanına hakaret ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından gözaltına alınan Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı verildi. Tanrıyar'ın tüm dijital materyallerine el koyuldu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle Rusya'nın içinde olduğu krizi değerlendirdi. Akaryakıt ihracatını yasaklamayı değerlendirdiğini söyleyen Putin, Ukrayna müzakereleri için Amerika'dan bir ekibin Rusya'ya gideceğini de belirtti. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftada ülkede aşırı sıcak hava dalgası etkili en sıcak günler çarşamba ve perşembe olacak. Yarın İstanbul açık 32, Ankara açık 33, İzmir ve Bursa güneşli 36, Antalya güneşli 37 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Yurt genelinde yağış beklenmiyor, sıcaklık artıyor, kavurucu sıcaklar geliyor. Akdeniz genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36 ile 39 derecelerde, güneşin altında ve asfalt alanlarda ise sıcaklık 50 dereceyi aşıyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmasında fayda var. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
3: Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı. Son 32 turuna geçildi ve ilk maçı ev sahiplerinden Kanada ile Güney Afrika oynadı. Kanada 1-0 kazandı. Son bölümde gelen golle ve adını son 16 turuna yazdırdı. Kanada futbolu için tarihi başarı devam ediyor. Dünya Kupası ile ilgili bazı notları, bazı sayıları paylaşmak istiyorum. Şu ana kadar 4 milyon 500 bini aşan bir taraftar katılım var 2026 Dünya Kupası'na. Bu bir rekor. Fanzonlarda 5,5 milyon taraftar bir araya geldi. 215 gol atıldı şu ana kadar. Dünya Kupaları tarihinin en golcü turnuvası oldu ve devam ediyor. Lionel Messi 19 gole ulaştı. 6 Dünya Kupası'nda oynadı. Turnuva tarihinin en golcüsü ve henüz kupanın bitmediğini hatırlatalım. En golcü ülke Fransa oldu. 10 gole ulaştı bu Dünya Kupası'nda. Turnuvanın şu ana kadar en çok taraftar çeken maçı açılış maçı oldu. Maracana Stadyumu'nda Meksika-Güney Afrika mücadelesini 80.824 yetkili seyirci tribünlerden takip etti. Son olarak bugün Brezilya ile Japonya mücadelesi. Brezilya ile Japonya deyince çocukluğumuza Tsubasa diyebiliriz. Hemen Tsubasa'nın kısa bir hikayesini anlatalım. Tsubasa futbolunu geliştirmek için Sao Paulo'ya gidiyor. Futbolu Brezilyalılardan öğreniyor ve döndükten sonra Japonya ile ilk büyük finalinde karşılaşıyor. Brezilya Dünya Gençler Şampiyonası'nda ve finalde Japonya Tsubasa'nın hat-trick ile 3-2 kazanıyor. Bakalım Tsubasa mı yoksa gerçek sambacılar mı kazanacak? Akşam öğrenmiş olacağız.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yeni haftanın ilk günü ve saat 16 itibariyle Demir Ali Çelik ben, yayınımız başladı. Herkese merhaba. Sıcakları konuşacağız bugün. Bu hafta boyunca da devam edecek. Ayrıca yeni haftanın ilk gününde gündemde olan hafta sonundan bize kalan konu başlıklarına da yer vereceğiz. Tüm bunlar harika şarkılar eşliğinde olacak. Özenle seçtik bugünkü listemizi ve iyi hissettiğiniz, motive olduğunuz, dinlemeyi çok sevdiğiniz şarkılarım var arda arda paylaşacağım. Harika bir örnekte Blok 3'ten. Bu arada trafikteki dinleyicilerimiz iyi yolculuklar, herkese iyi çalışmalar ve iyi haftalar.

Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de yeni frekansında. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren

0: Sessizlik doğasında var. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
6: Bir adım önde.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Yeni haftaya başladık, tempo başladı. Öğrencilerimiz için yaz tatili de başladı. Cuma günü karneler alındı ve yaz tatili süreci de başlamış oldu beraberinde. Harika bir tatil diliyoruz tüm öğrencilerimize. Dinlenerek vakit geçirebildikleri ama ara ara hatırlatma derslerinin de yapıldığı bir yaz tatili olsun. Öğretmenlerimize de teşekkür edelim. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde hem biraz dinlenecekler hem yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklarını yapacaklar. Bizden bir hatırlatma, 1 Temmuz itibariyle Eskişehir'de Kral Pop Radyo 96 frekansından yayınına devam edecek ve 96'dan Eskişehir'deki dinleyicilerimiz bizi yüksek kalitede dinleyebilecekler. Ayrıca kralmüzik.com.tr'den de hangi şehrimizde, hangi frekansta olduğumuzu öğrenebilirsiniz. Her an bizi kralmüzik.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Şimdi Pop'un kralında Mela Bedel ve Mustafa Sandal Saygı bir projesinde yorumladığı çok sevdiğimiz iki tas çorba dinleyelim.

gibi aşk olur. Avrupa'da aşırı sıcakları konuşuyoruz. Ülkemize etkisi bu hafta itibariyle başlıyor. Bugün 31 derece İstanbul'daki sıcaklık ve hissedilen daha yüksek ama salı günü yani yarın tavan yapacak. Bazı yerlerde sıcaklıkların 50 dereceye kadar yükseleceği öngörüsü var. Meteoroloji uzmanlarının bu konuda uyarıları var. Her zaman olduğu gibi özellikle güneşin en yoğun olduğu zaman aralığında kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız lütfen zorunda olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Sıcakların da ülke genelinde bu hafta boyunca artarak devam edeceğini ve riskli seviyelere çıkacağını da bir kez daha hatırlatalım. Haber merkezimiz hava durumu raporlarını da an an paylaşmaya devam edecekler. Yeni haftanın ilk günü şarkıları, Tan Taşçı yorumu Yok Başka Hayalimle devam ediyor.

İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr.

fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde yağış beklenmiyor, sıcaklık artıyor, kavurucu sıcaklar geliyor. Akdeniz genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36 ila 39 derecelerde, güneşin altında ve asfalt alanlarda ise sıcaklık 50 dereceyi aşıyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmasında fayda var. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtına.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Yeni haftanın ilk günü gönderilen mesajlarınızın ilki. Ali Aydın'dan eşim Burcu'nun bugün doğum günü. İyi ki doğdun hayatımın anlamı diye gönderdiği mesajı var. Doğum gününü kutlayalım Burcu Hanım'ın. Ali Burcu çiftine de mutluluk dileyelim bir ömür. Ankara'dan Banu, ofiste bu sıcakta çalışıyoruz. Murat ve ailen için sıradaki şarkıyı istiyorum. Kolaylıklar diliyoruz biz de size. Elif İstanbul'dan tüm öğrencilere iyi tatiller ve herkese iyi haftalar. Çalışıyorum. Müdürümüz Tuna Bey, iş arkadaşlarım Buse, Mert, Sinan, Ekim ve Gamze ile birlikteyiz. Kolaylıklar diliyoruz size, iyi çalışmalar. Ayhan Ataşehir'den çalışıyoruz. Gün boyu dinliyoruz. Ferit Seyhan

da ve duyguya bir şarkı. Size de iyi çalışmalar, kolaylıklar. Son olarak da Tuna'nın gönderdiği mesaj. Abi selam, ben her gün dinliyorum. Doğum günü kutluyorsun, doğum günüm diye mesajı noktalamış. Biz de Tuna'nın da doğum gününü kutlayalım. Tuna aracılığıyla bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimize en başta sağlık olmak üzere harika bir yıl dileyelim. İyi

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda mücadele son 32 turuyla sürüyor. Eleme maçlarında bu akşam saat 20'de Brezilya-Japonya, saat 23.30'da da Almanya-Paraguay karşı karşıya gelecek. Saatler gece 4'ü gösterdiğinde ise Hollanda-Fas mücadelesine tanıklık edeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: Jolly ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
5: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Borusan Next

Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot

0: Fatih. Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
6: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
7: Denize çek gönder, denize çek gönder.
8: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
9: Çarpıcı tasarım,

panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: topluyor. Maksimum dolar 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal'de.

Yıllar içerisinde sigara kullanımının önüne geçmek adına belli başlı önlemler seviye seviye arttırılarak bugünlere kadar geldi. Kapalı alan algısıyla ilgili netleştirilmesi gereken noktalar olduğu vurgusuyla yeni bir kanun tasarısı taslağı üzerinde çalışmalar devam ediyor. Özellikle 18 yaş altının sigaraya erişmesinin önüne geçilmesi adına da çok önemli adımlar atılmaya başladı. Çünkü ülkemizde 2025 yılında 8 milyar paket sigara satılmış. Bu toplumun ne kadar büyük bir oranının sigara içtiğiyle ilgili maalesef üzücü bir tablo ve bu konuda

da Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere bir dizi önlem daha arttırarak almaya devam edecekler. Tabii her şey bizde bitiyor. Umarız bu mücadelede biz de bize düşen görevi yerine getirir, sigara alışkanlığından bir an evvel kurtuluruz. Yalın dinleyelim. Akşamüstüyle devam ediyoruz. Yakın.

Dünya Kupası'nda son 32'de olmamız gerektiğini bildiğimiz ama maalesef bazen futbol ve talihsizlikler de yaşanabiliyor. Dolayısıyla da Dünya Kupası'ndan elendik ama Dünya Kupası son 32 karşılaşmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Bugünün programı akşam saat 20'de Brezilya-Japonya karşılaşması var. 23.30'da da Almanya-Paraguay. Gece yarısı 04'te sabaha karşı diyelim Hollanda-Fas mücadelesi oynanacak bu arada son 32 karşılaşmalarında. 4 Temmuz'a kadar devam edecek son 32 karşılaşmalarından sonra son 16 eşleşmeleriyle birlikte de 4 Temmuz'u itibariyle mücadeleler kaldığı yerden tüm hızıyla devam edecek bu arada. Şimdi Kral Pop Radyo'da Semicenk zamanı çıkmaz bir sokakta dinleyelim.

0: bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel
3: İstikbal'le. Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Size vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot garaj oto
1: ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot garaj oto ekspertiz.
2: Bankam.com bank. Yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: enerjiyiz.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Yeni haftaya başladık. Yeni haftanın ilk günü akşamına doğru ilerliyoruz. Trafikteki dinleyicilere iyi yolculuklar, iyi çalışmalar herkese bugün için son kez. Yeni haftada huzurlu, mutlu, sağlıklı, keyifli olduğumuz, iyi, güzel haberler aldığımız bir hafta yaşamak temennimiz.

Yarın saat 16'da haftanın ikinci günü şarkılarıyla eşlik edeceğim. Bu arada aşırı sıcaklarla ilgili lütfen temkinli olalım. Bu hafta beklentiler aşırı sıcakla ilgili riskli seviyelerde çünkü. Birazdan

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen ilk takım Güney Afrika'yı 1-0 yenen Kanada oldu. Kupada bu akşam tur atlayan 3 takım daha belli olacak. Saat 20'de Brezilya-Japonya, 23.30'da Almanya-Paraguay, gece 4'te ise Hollanda-Fas karşılaşmaları oynanacak. İsmail Kartal, eğer göreve Aykut Kocaman getirilseydi onun kadar mutlu olurdum dedi. Transfer planlamalarını tamamladıklarını belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratacağız ve şampiyon olacağız ifadelerini kullandı. Beşiktaş yeni sezonda kullanacağı formaları tanıttı. Formalar hem mağazalarda hem de internet sitesinde 6.099 liradan satışa çıktı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Yurt genelinde yağış beklenmiyor, sıcaklık artıyor, kavurucu sıcaklar geliyor. Akdeniz genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36 ila 39 derecelerde, güneşin altında ve asfalt alanlarda ise sıcaklık 50 dereceyi aşıyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmasında fayda var. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtına.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

0: radyoda Bay J konuşuyor. Bir haftadır izindeydim. Yok, karım ameliyat oldu, refakat ettim. Harika bir yıllık izindi. İnanılmaz.
1: Geçmiş olsun Bay J.
0: Teşekkürler.
1: Önemli bir şey mi?
0: Önemli olmaz olur mu? Bütün yıl çalışıyorum ve ilk haftalık iznim çöp oldu. Tabii ki önemli. Nasıl önemli? Hayır ya. Narsistik bir yerden bakmayın lütfen. Ameliyat dediğin, hepimiz bir noktada bir takım ameliyatlar oluyoruz. Ne var yani? Ama bence ameliyat edilmemesi gereken tek şey yıllık izindir. Abi neşteri vurdular, aldılar benden onu.
2: Lanet olsun.
0: Ay ya, şimdi işe döndüm ya. Hayatımda ilk kez işe gelirken oh be, sonunda biraz dinleneceğim dedim. Aa, bir dakika. O benim hayat arkadaşım. Yine olsa yine yaparım tabii. İnsan sevdiği için bunları yapıyor. Ama yıllık iznim de tarihe çalışmadan çalışılan en yoğun hafta diye geçmemelidir kanka. Bu adil değil. Yani en azından bu kadar ünlü bir sunucu olarak ona bakacak birini kiralayabiliyor olmam gerekiyordu. Anlatabiliyor muyum? En kötüsü de ilaçlar, ağrı kesiciler, antibiyotikler, iğneler derken kadının da asabı bozuldu. Çok da iyi bakmadın bana dedi. Evet. Ya her gün iğne yaptın ona ya. Bir komedyenin her gün bir insanın derisini delmesi ne kadar saçma sapan bir durum, biliyor musunuz? Ha? Neyse. Bu bir hafta içinde eski programlarımdan alıntılar dinlediniz. Sabrınız için teşekkür ederim dinleyicilerim, milletim. Ama bir yandan da soracak olursanız, şu anda o kadar yorgunum ki, yani ne dinlediniz, memlekette neler oldu, altın çakıldı mı dolapta, hiçbir umurumda bile değil. Bak net söylüyorum.
1: Peki Bay J, önemli hayati bir ameliyat mıydı?
0: Ya ama bak yine konuyu çarpıtıyorsunuz, size iyi değilim diyorum. Üstelik bugüne kadar şeytanı kim öldürebilmiş ki cerrah becersin? İblis eskisinden de güçlü çıktı 8 saatlik operasyondan. Sesi filan kalınlaşmış, yankılı geliyor su isterken. Su diye. Bizim aile ekonomisinin tek eksiği ameliyattı. Onu da tamamladık. Tam donanımlı bir Türk ailesi olduk arkadaşlar. Abi. Bir de insan ameliyat olunca evdeki herkes doktor kesiliyor. Arayanın biri yürüsün diyor. Öbürü sakın yürümesin diyor. Biri bol su diyor. Diğeri az otursun diyor. Sonunda ben de bilimsel bir karar aldım. Kim en son aradıysa onun dediğini yapıyorum. Biri hadi selametle diye kapattı, gidip karıma selam verip çalışma odama geçtim. Neyse bugün yeniden işimin başındayım. Bir haftadır cerrahlarla takıldık ya, insana bir özgüven geliyor. Kendimi sağlık sektöründen emekli olmuş gibi hissediyorum, biliyor musunuz? Garip garip cümleler. Yok biz onu hastanede öyle yapmıyoruz falan gibi. Gerçi cerrahlık bana göre değil. Yani ben neşter görünce tansiyonum düşüyor. Benim uzmanlık alanım başka. Ben her akşam bu programı hacamat ediyorum. Benim olayım bu. Tarihine göre biraz fazla biraz az. Cerrahlar fazla yeri alıyor. Bozuk parçayı yenisiyle değiştiriyor. Ben fazla olan stresi alıyorum. Onlara ödem indiriyor. Ben dinleyicinin moral ödemini indiriyorum. Tabii ikimizin de ortak noktası şu. İşlem sırasında hafif bir sızı olması normal. Bir fark daha var. Onlar operasyonun sonunda geçmiş olsun diyor. Ben program sonunda yarın yine bekliyorum diyorum. Ve seve seve bütün hastalarım ertesi gün kendi ayaklarıyla geri geliyor. Hadi bakalım, bugünkü operasyonumuz da resmen başladı. Neşter yerine mikrofon, anestezi yerine müzik. Buyurun efendim, ilk kesiyi atalım. Ayrılmayın, Kral Pop Radyo burası.

0: Reklam. Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral
1: pop. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen

0: Kullanmanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
3: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel
1: İstikbal'le. Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin.

Sıcak mı, bana mı öyle geliyor millet ha? Bodrum'da yaşıyorum. Buranın sıcak olacağını söylemişlerdi ama belediye binasının tamamen eriyeceğini söyleseler inanmazdım, düşünmüyordum. Hayır, mesele ne biliyor musunuz? Açıyorsun bakıyorsun sıcaklık 31 derece görünüyor. Sonra diyorsun ki aa çok da fena değilmiş. Ve yolun karşısındaki markete kadar gidiyorsun ekmek almaya. Eve bir geliyorsun ekmek çıtır çıtır, kenarları kızarmış. Kolunda ikinci derece yanık. 11 dakikada 2 kilo 700 gram kaybetmişsin. Ama sevinme, yağdan değil, hepsi su. Çünkü hissedilen sıcaklık. Onu yazsanıza, bana ne pardon hissedilmeyen sıcaklıktan. He? Ama bir meteoroloğun ağzına yakışmaz şey demek. Yani bugün hava sıcaklığı 31 derece olacak. O değil de aslında 43. Yani 5 yaşında bir çocuk anlatıyor gibi durur. Kral Pop Radyo burası. Bir haftadır izindeydim, adım Bahçe. Memleket meseleleriyle, dünya dertleriyle uğraşmadım. Uğraşamadım, ilgilenmedim. Geri döndüğümde aynı olduğundan tek emin olduğum şey Kral Pop Radyo'nun Türkiye'nin en çok dinlenilen pop müzik radyosu olduğu. Ve sakın bana şampiyon olmanın, birinci olmak önemli değil, mücadele etmek önemli demeyin. Mücadelenin sonunda oley en büyük biz diyemeyeceksen niye mücadele ediyorsun kanka? Bırak hırs kasma. Hırs kasma, yürü git işine, değil mi? Ama motivasyon her şeydir. Benimki de karımın pahalı alışkanlıkları ve alışveriş bağımlılığı. Şu anda evde kaç tane plaj havlumuz var biliyor musunuz? 38. Neden mi? İndirimdeydi. Plaj peştemalları 100 liraya düşünce karım ileride lazım olur diye 20 tane almış. Çok iyi de yıllardır bu mantıkla alışveriş yapıp duruyor. Ama bizim ev 100 metrekare. Geçen ay taşıyıcı kolonlara güçlendirme yaptırdım. İnanmazsınız. Hiçbir deprem tehlikemiz olmamasına rağmen. Bir de sızlanıp duruyor her gün. Aşkım, evimiz neden hep dağınık diye bak kanka dedim. Ciddi bir şey söyleyeceğim zaman romantik ilişkimizin araya girmesinden hoşlanmıyorum. Kanka diye seslendim. Yani bu kadar güzel bir kadın, ikide bir öpüşüp koklaştığın biri varsa hayatında olayı başka bir seviyeye taşıman lazım, yoksa çalışmıyor. Tecrübeyle sabit, bunu sorayım. Bak kanka dedim karıma. Evimiz hep dağınık çünkü dolap ve çekmecelerimiz talebe yetişemiyor. İstiyap haddi diye bir şey duymadın mı sen birader dedim. Evet, hitap şekillerini sinirlendikçe dozaj olarak biraz daha mahalleye indiriyorum. Abi hiç durmadan bir şeyler alıyor. Durduramıyorum. Bunun bir ilacı falan çıkmadı mı hala ya? Ben narkoz öneriyorum. Bakın. Evde internetimiz kesilirse, karımın da akıllı telefonunu elinden alırsak 6 ay içinde ikinci evimi satın alabileceğimi biliyor muydunuz? Her ay bankadan mesaj geliyor. Eskiden harcamanız onaylandı falan gibi bir şey. Artık bir şeye ihtiyacım var, konuşmak ister misin diye. Mesajlar gelir ya. Banka şifrenizi kimseyle paylaşmayın. Banka çalışanları sizden asla şifrenizi istemez. Bu arada kartınıza bağlı ek kart hakkında dertleşmek isterseniz banka psikoloğumuz 7/24 online hizmetinizde. Ya, hep aynı şeyi söylüyor. Aşkım merak etme, bunu alarak aslında para kazandık. Bak, finansal mantık fizik kurallarıyla birlikte odadan çıkıyor, bunu söyle. Bari beni katmasa işin içine, çok harika olacak. Yani para kazanmadık. İndirimli bir şey satın alarak sen para kazandığın halüsinasyonunu yaşıyorsun ama ben yokum. Çünkü ben olsam hiç almazdım. Çok daha fazla para kazanmış olurdum. Neyse, çalışmaya devam edeceğiz. Bu belli. Ben mikrofon başında, o internet başında. Bakalım hangimiz önce pes edecek. Burası Kral Pop Radyo. Şimdi biraz müzik dinleyelim. Siz de bu arada mümkünse hiçbir şey satın almayın. Öyle bir dönem değil. Sağlığınıza duacıyım. Adım Bay J, ayrılmayın.

akşamlar milletim. Bay J konuşuyor. Gençler hayırlı olsun. Okul bitti, tatil başladı. Umarım güzel geçer. Güneşe dikkat edin. Eskisi gibi değil güneş. Yani değişik hava olayları var bu yıl. Almanya, Fransa'da millet yerlerde sürünüyor. Kaç kişi öldü? Daha geçen gün asistanım Serkan Altınkum tam vücut yanık olmuş Bodrum'da tatildeyken. Bu sabah iğrenç iğrenç şeyler ezdi. Abi göğsüm komple kabuk olarak bu sabah düştü. Daha iyiyim. Ya tiksindirmeyin beni hayattan ya. Karım bayılır böyle şeylere. Böyle bir yerinden birinin yeşil bir şey falan aksın. Ay foto yollasana. Foto. Manyak mıdır ne? Bir de bana sivilce patlatma ve siyah nokta çıkarma videoları yolluyor. Bence artık benim ona dokunmamı istemiyor. Bu da bulduğu yeni yol. Gerçekten. Kral Pop Radyo burası ve ben açıkçası tatil aylarında karımla yaşadığım mücadeleyle canınızı sıkmak istemem ama çok sık boşanma şakaları yapmaya başladım. Ve okey, ben de yayınlarımda ayıp yapıyorum ama biliyorsunuz benimki ekmek parası. Anladın mı? O neden merak sardı? Bir tedirgin edici bir tarafı var. Diyor ki tabii ya, boşanma davasını ben açayım istiyorsun, bu yüzden gıcık gıcık davranıyorsun. Davayı ben açtığım için daha az tazminat vereceksin, değil mi? Bu çok hoşuma gitti. Ama gerçek olup olmadığını öğrenmek için hemen yapay zekaya sordum. Hiç de bir şey fark etmiyor. Boşu boşuna benimle evli kalmaya devam ediyor. Ben asla Bay J'ye bu aptal detay yüzünden katlanmaya devam etmezdim. Bak bir şey söyleyeyim mi? Beni canından çok seviyor. Bana bu şekilde kötü davranıyor olmasının sebebini canını da çok sevmiyor olmasına bağlıyorum. Ben çünkü içten içe aşırı bağlı ve bağımlı bana. Ve bunun sebebi kesinlikle geçen ay ona yolladığım 200 bin lira değil. Ki alakası da, sizi temin ederim. Çünkü para dediğiniz ne ki? Para dediğiniz ne ki? Bir sürü güzel şey satın alıp dopamin niyetine kullanabileceğiniz şahane bir şey olmanın ötesinde hiçbir şey. Üstelik büyütmeyin. Bugün siz belki 200 bin lirayla bir sürü finansal delik gedik kapatabilirsiniz. Ancak alışveriş uygulamasına eli Japon yapıştırıcısıyla bağlı biri için tek bir büyük delik gibi düşünün. Bizimki o kadar profesyonel bir alışverişçi olmuş ki artık ne aldığının bile farkında. Geçen kapıya bir koli geldi. Kolileri de bana açtırıyor. İçinden ne çıktı biliyor musun? Dekoratif bambu çubukları çıktı. Bak yemin ediyorum bildiğimiz kuru dal parçasını boyayıp şık bir kutuya koymuşlar. Bizimki de ona küçük bir servet ödemiş. Diyorum ki hayatım bizim Bodrum'da yaşıyoruz. Bahçe zaten komple çalı çırpı dolu. Bedavaya toplardım sana. Ne diyor biliyor musun? Ama aşkım bunların kokusu çok organikmiş. Kuruyan dalın neyi organik kalır? Ay bak bu cesedin çok canlı bir havası var. İşte bak bir şey söyleyeyim. Bazı insanlarda çok büyük bağımlılık yaptı. O taksit yapma, o sepet onaylama tutkusu var ya. O an beyinde nasıl bir mutluluk, bir salgı, hormon salgılanıyorsa faturayı ödeyen adamın çektiği acıyı görünmez kılıyor. Anladın? Herkesin bir derdi var. Bu bir dert olmamalı bana ya. Bazen mahalledeki esnafla muhabbet ediyorum. Bizim bakkal Mustafa dayı var. Adam geçen gün bana dert yani. Bay J, veresiye defteri kabardı. Millet enflasyondan dolayı peyniri, zeytini bile gramla alıyor gibi bir şey söyledi. Ama adama bakıyorum. Yüzü asık, dertli dertli çayını karıştırıyor. İçimden diyorum ki be Mustafa dayı. Sen gel bir de bizim evdeki ekstreyi gör. Karımla iki hafta aynı finansal denizde yaşa. Bakkal dükkanıma şükürler olsun diye deve kesersin dükkanımı. Millet bakkala olan 3 bin liralık borcunu kapatmak için gece uykusunu kaçırıyor. Benimki, acaba bugün eve hangi gereksiz eşyayı sipariş etsem de evdeki yaşam alanını daraltsam diye mesai yapıyor. Biz erkekler olarak sözün meclis tartışa gerçekten çok saf canlılarız kankalarım. Öyle. Kadınların o tatlı diline, o seni çok seviyorum nidalarına kadar bütün finansal birikimimizi bir çırpıda feda edebiliyoruz. Gerçekten. Maddi manevi bir enkaz olarak çıkmadığım bir ilişkim olmadı hayatımda. İlişki, evlilik, one night standlerimden bile berbat çıktım ya. Sonra stüdyoya geliyorum, mikrofonun başına geçiyorum. Ben yeryüzünün en zeki yayıncısıyım diye hava atıyorum. Ya sen ne kimsin sen ya? Kral Pop Radyo'da Bay J konuşuyor, ayrılmayın.

0: yayında Kral Pop'ta. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com.

0: Sessizlik doğasında var.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Pilot garaj yolu ekspertiz. Bauplast'ta, Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot garaj yolu
1: ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerini kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay Domino's'um hoş geldin.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın,

0: Avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
1: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
2: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DijiKolay'da, DijiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

Selam millet, herkese şahane bir hafta diliyorum. Bugün malum Haziran ayının son günleri artık. Koskoca yılın yarısını devirmişiz bile. Zaman su gibi akıp gidiyor kankalar. Maaşları bitirmemeye çalışın diyeceğim yatmak üzere. Ama biliyorum ki çoğunuzun cüzdanı ne bileyim çok 2 gün 3 gün sonra havlu atıyor. Devir değişti. Eskiden birini 2 paket makarna ve 5 rulo tuvalet kağıdıyla kandırabiliyordunuz. Pandeminin güzel günlerinden bahsediyorum. Şimdi bir akşam yemeğine çıkarsan bankadan esnek hesap açtırmak zorunda kalıyorsun. Biliyorsunuz benim kağıt üstünde İtalyan vatandaşlığım var. Her ne kadar tipim daha çok Mahmut Paşa esnafına benziyor olsa da böyle böyle yani. Ama genlerimde İtalya yöresinden Akdenizlilik, pasaportum. Geçen gün bizim mahalle kahvesinde dayılarla oturmuş çay içiyorum. Etrafa şöyle bir baktım. Ya memlekette her milletten adamın kendi özel alanı var. Mesela Bodrum'da ana caddeden geçen gün görüyorum. Mesela Bodrum Karslılar Cemiyeti falan gibi. İtalyan kökenli mahalle uşakları için bir lokal, bir şey. Böyle bir İtalyan gurbetçiler kahvesi. Şu masaların arasında Bayce kanka hoş geldin. Okey'e 4. İtalyan lazım falan gibi böyle. Şöyle Toskana usulü bir kıraathane açsak. Okey istakalarını parmesan peynirinden yapsak.

ve dışarıya hiç gerek kalmaz. Bir şey arkadaşlar, etrafta tuhaf bir rehavet seviyor musunuz? Seziyor musunuz? Seviyor musunuz rehaveti? Seziyor musunuz rehaveti? Herkes bir şeylerden çok sıkılmış durumda. Eskiden dünya gündemini takip ederken yahu kainat tarihinde acayip bir döneme denk geldik. Hepimiz çok şanslıyız falan diyorduk. Birbirimizi tebrik ediyor. Şimdi bakıyorum kimsenin hiçbir şeye tahammülü kalmadı artık. Yok. Herkes sadece hayatına devam etmek, faturaları sağ salim ödemek istiyor. Geçen gün bizim İtalya'daki bir arkadaşımla konuşuyorum. Oranın belediye başkanı acayip bir açıklama yapmış. Diyor ki eğer evden çalışabiliyorsanız evde kalın ama işe gitmeniz gerekiyorsa da mutlaka işe gidin. Bu ne, anlamadım şimdi ben. Ya ne bu, ne diyor yani? Anlamadım ki. Adam risk opsiyonel yani. Canı sıkılan pizzacıya gitsin, sıkılmayan evde yatsın mı? Bilimciler bile artık ne diyeceğini bilemiyor. Sistem tamamen saldım çayıra, möblak kayıra moduna bağlı. Açık konuşacağım. Kankalar, ben bu radyo işine ilk başladığımda niyetim öyle çok derin adam gibi bir program yapmaktı. Ama onun yerine sizlerin de desteğiyle ortaya öyle muhteşem, öyle saçma sapan bir show çıktı ki artık vaat edilenden çok farklı bir ürün kullanıyorsunuz diye kimsenin şikayet etmeye hakkı yok. Beraber yaptık. Ne sevdiğinize siz karar verdiniz. Benim asıl varmak istediğim nihai nokta aslında basitti. Benim kendi adıma zengin olmak. Öyle. Ama gel gör ki artık belli bir yaş sınırına dayandım. Ve geçen kendime çok radikal bir karar aldık benle kendim. Dedim ki oğlum Bayci, artık ailenden harçlık almayı kesin olarak bırakman lazım. Bence her şeyin hayatta bir sınırı var arkadaş. Ben zaten 20 yıl önce o sınırı çoktan geçmiş olmalıydım ama ne bileyim, hala anamın emekli maaşına göz dikiyorum. Sonra bir de kendi oğluma bakıyorum. Çocuk neredeyse 24-25 yaşına, ya hala kapıda baba bu ay biraz sıkıştım diye bekliyor. Nesilden nesile aktarılan bu harçlık ekosisteminden tiksiniyorum.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 29 Haziran Pazartesi, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Haftaya Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi İstanbul'da kritik bir zirveye ev sahipliği yapıyor. NATO Parlamenterler Zirvesi kapsamında NATO'ya üye ülkelerin meclis başkanları ve delegasyonları İstanbul'da bir araya geldi. Haber ajansların ortak manşeti. ntv.com.tr ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenterler Zirvesi'nde kürsüdeydi. Türkiye'nin NATO'ya yaptığı katkıların zaman zaman göz ardı edildiğini söyledi. İsrail'in Amerika-İran arasında varılan anlaşmayı engellemeye yönelik çabalarının önüne geçmek için de parlamenterlerden destek istedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş da küresel barış için diplomasinin önemine vurgu yaptı. Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz dedi. Geçelim Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye. Amerika ve İran arasındaki teknik görüşmeler yarın Katar'ın başkenti Doha'da başlayacak. Amerikan Başkanı Trump, İran görüşme talep etti. Toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek dedi. Sözcü.com.tr var sırada. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'de yeni parti iddialarına ilişkin konuştu. Özgür Özel, parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa, yeni siyasetimiz ev kadınlarının, gençlerin, emeklerin yeni partisidir dedi. Habertürk.com'da başlık, Tanrıyar serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanına hakaret ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından gözaltına alınan Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı verildi. Tanrıyar'ın tüm dijital materyallerine el koyuldu. TRTHaber.com'la devam edelim. Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 1500'e yaklaştı, binlerce de yaralı var. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Türkiye'den yola çıkan ekip Venezuela'ya ulaştı. Birleşmiş Milletler verilerine göre 50 binden fazla kişinin hala kayıp olduğu ülkede ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle Rusya'nın içinde olduğu krizi değerlendirdi. Akaryakıt ihracatını yasaklamayı değerlendirdiğini söyledi. Putin, Ukrayna müzakereleri için Amerika'dan bir ekibin Rusya'ya gideceğini de belirtti, diyor sabah.com.tr'de. CNNTürk.com'a geçelim. Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası kıtanın orta ve doğu bölgelerine ilerlerken bilanço giderek ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa genelinde 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Direktör Ghebreyesus, iklim değişikliğinin etkisiyle nesilde bir kez görülen aşırı iklim olaylarının artık neredeyse her yıl yaşandığına dikkat çekti. Gündem.
0: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen ilk takım Güney Afrika'yı 1-0 yenen Kanada oldu. Kupada bu akşam tur atlayan 3 takım daha belli olacak. Saat 20'de Brezilya-Japonya, 23.30'da Almanya-Paraguay, gece 4'te ise Hollanda-Fas karşılaşmaları oynanacak. İsmail Kartal, eğer göreve Aykut Kocaman getirilseydi onun kadar mutlu olurdum dedi. Transfer planlamalarını tamamladıklarını belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratacağız ve şampiyon olacağız ifadelerini kullandı. Beşiktaş yeni sezonda kullanacağı formaları tanıttı. Formalar hem mağazalarda hem de internet sitesinde 6099 liradan satışa çıktı. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

akşamlar millet. Umarım şahane bir pazartesi akşamı geçiriyorsunuzdur. Ben buralarda Bodrum sıcağında memleketin turizm bilmecesini çözmeye çalışırken kafayı yine bizim o meşhur yerli esnafa taktım. Biliyorsunuz buralarda sahile inip şöyle 2 saat plastik bir sandalyeye ilişmenin, üstüne bir de uyduruk bir lahmacun yemenin bedeli ikinci el Şahin fiyatıyla yarıştığı... Parası olan da hiç acımadan tıkır tıkır ödüyor arkadaş ya. Gerçekten çok ilginç. Yani belli ki bu insanlar hem hayatlarından hem de ceplerindeki paradan nefret ediyorlar. Bunun başka hiçbir mantıklı açıklaması olamaz. Bak geçen gün buranın en büyük beach işletmecilerinden biri televizyona çıkmış dert yani. Efendim bizim girdi maliyetlerimiz çok yüksek. 3 aylık sezonda bu parayı söküp almazsak kışın aç kalırız gibi bir şey söylüyor. Ya abi hesapsız adam. Sanki memlekete sadece senin maliyetlerin arttı. Sanki bakkal Kasım dayı dükkanda bedava enerjiyle çat. Hepimiz eski kazançlarımızı mumla arıyoruz. Bu normal. Hepimiz aynı yani. Ayakta kalmak için 1000 tane yan formül buluyoruz, uyguluyoruz da o astronomik parayı sırf sen kışın Maldivler'de rahat et diye sana mı vereceğiz yani? Sen de bu yıl az kazanacaksın kardeşim. Bu durumu kabulleneceksin. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ben yıllardır bu mikrofonun başındayım. Bu mesleğe ömrümü verdim ama sokakta beni gören bazı yeni nesil tipler hala yanıma gelip "Aa Bay J, senin şu internetteki podcast show'unu çok severek izliyoruz." diyorlar. Ne podcast'ı gözleniyor? Biz burada bildiğin canlı canlı her akşam radyoculuk yapıyoruz. Ekmeğimizi bu emektar lamba ışığında ama dijitalleştik. Çok dijitalleştik. Öyle bulut sistemlerine uçtu ki hayat. Radyoyu unutmuşlar. Her kulaklığı takanı internete içerik üreten podcaster sanıyorlar. Radyodan para kazanılmadığını düşünüp bana acıyan gözlerle bakanlar bile var. İnanır mısınız? Gerçekten. Nasıl konuşuyorum oğlum ben o zaman yemek yemeden nasıl bu ayı nasıl oynuyor? He? Peki. Neyse zenginlerin o lüks plaj dertlerini ve dijital gençlerin boş muhabbetlerini bir kenara bırakalım. Toplum olarak bizi içten içe çürüten çok ciddi bir sorun var. Şimdi market alışverişini büyük bir iştahla yaptıktan sonra poşetleri arabanın bagajına yükleyip o koca demir alışveriş arabasını otoparkın tam ortasında diğer araçların geçiş yolunda öylece bırakıp giden tipler var ya. Ama yeter ya. Yeter ama ya. Buna el koyacağım şimdi ben. Evet. Bu hareket bence direkt müthiş bir hainlik suçu. Yani bir cezası ağır olmalı. Geçen bu dertle dertlenip sosyal medyada ufak bir sitem paylaştım. Sokağın tepkisi anında gecikmedi tabii. Bir tane ablamız altına yorum yazmış bana hesap soruyor. Bayce sen ne anlarsın çocuklu kadının halinden? Ben öyle bir şey demedim ki. Sonra açıklamış iki tane küçük çocuğumu arabada yalnız bırakıp o otoparkın öteki ucundaki araba toplama yerine kadar yürüyüp o arabayı oraya bırakamazdım herhalde diyor. Tamam mı? Ya güzel ablam. Sen markete ilk geldiğinde o bomboş arabayı otoparktan nasıl aldın? Çocukları arabada tek başına bırakıp gidip almadın herhalde. İki çocuğu da yanına taktın, tıpış tıpış gittin, arabayı aldın. Alışverişini yaptın. Ebe mübarek, madem gelirken bu işlemi yapabiliyorsun, dönerken niye yapamıyorsun? Sistemi tersine çevirsene. Çocukları yine yanına al, arabayı ait olduğu yere kilitleyip bırak. Dönerken de çocuklara bu işin doğrusunun nasıl yapıldığını göster ki yarın bir gün büyüdüklerinde senin gibi bencil otoparkın ortasında arabayı bırakan biri olmasın.

0: Benden. Reklam. Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral
1: pop. Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
3: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Yaz Ne 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Ne 11'de.
1: Ne istersen Ne 11.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçları.

0: pilotlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: iyi mi bakalım? He? Orta yaşlı prensiniz Bahçe burada. Yakında kral olacağım, az kaldı arkadaşlar. Biliyorsunuz ben ne zaman evlensem kendimi kral gibi hissediyorum. Boşanınca hop yine prense bağlıyorum. Öyle. Neden bilmiyorum. Prens lafının bu yaşta gideri daha bir başka oluyor. Kral lafı cüzdana ağır geliyor. Kanka, evet. Keşke gerçekten sarayda bir prens olsaydım. Çalışmayı hiç sevmiyorum. Hiç haz etmiyorum gerçekten. Ama bakın, hayatta yapılabilecek en güzel, en masrafsız işlerden birini yapıyorum. Yani bir şey satın almıyorum. Üstüne kar koyup satmıyorum. Her gün sadece 2 saat mikrofon başında insanlarla hayallerimi paylaşıyorum. Bu sayede Bodrum'daki evimin masraflarını ödeyebiliyorum. Başka bir işe ihtiyaç duymadan hayatta kalıyorum. Ya nazar etmeyin ne olur. Çalışın sizin de olmaz. Mümkün değil. Mümkün değil, yapamazsınız. Nazar etmeniz de bir işe yaramaz. Boşu boşuna haset etmiş olursunuz. Çünkü bu işi yapmanıza imkan yok. Millet, ya bugün beni dinleyen en yetenekli 10 bin kişiden yayın kaydı örneği alsak, İçlerinden 2 tanesi benim onda birim kadar eğlenceli ve komik bir program sunabilir. O 2 kişiden biri de zaten Cem Yılmaz. Hakkını yemeyelim.
1: Nasıl yani Bahçe? Cem Yılmaz'dan daha iyi program sunamaz mı?
0: Ya isterse yapar da adam 3 senede bir oyun yazıyor. O devasa lüks evinde arkasına yaslanıp keyif çatıyor. Her Allah'ın günü stüdyoya girip akşam evde kankalarıyla dijital konsollarda maç etmek isteyeceğini hiç sanma. Adamın vizyonu büyük, vizyonu. Biz küçükken mahallede bakkallar vardı. Sonra marketler açıldı. Sonra süpermarket derken bir gün devasa hipermarketler çıktı piyasaya. Neden her şeyi aynı yerden almaya çalışıp hayatımızı bu kadar sıkıcı hale getiriyoruz? Ha? Sakız kabak aldığın yerden 75 inç ekran televizyon. Yani gerçekten mi? Adamlarda hem bahçe için çim biçme makinesi var, hem yan reyonda su böreği ikram ediyorlar. Ya yakışıyor mu? Gözünü seveyim. Çim biçme makinesi aldığım gün aynı yerde su böreği yemek neyin kafası? Ben o makineyi aldıysam bahçede mangalı yakıp antrikot tercih ederim. Su böreği bizi bozar kanka. Evet. Bir de bu marketlerde alışveriş yaparken acıkırsanız diye böyle 20 restoranlık yemek alanı yapmışlar. Değil mi? Diyetmiş, rejimdeymişsiniz. Problem değil çünkü rejim tabağını gözünüzün önüne getiren en suratsız, en çirkin elemanları özellikle seçip işe almışlar. İşte anında. Güzel servis elemanlarını tenzih ederim. Ya tabii ki. Karımla hallerimiz. O gizemli kadının ruhunun dalgalanmaları aynı zaman dilimine denk gelmeye başladı. Oradan. Ya ben hayatta öyle kolay kolay bir şeyden ürken bir tip değilim ama örümcekten çok korkarım. Sakın bana koskoca Bahçe örümcekten mi korkuyor demeyin. Benim gibi bir manyağın o 8 bacaklı yaratıktan tırsması çok daha mantıklı. Neden? Ha, geçen gün arabayla TEM otoyolunda gidiyorum. Trans-European Motorway. Yani bizim E80 karayolu mu? Evet, o hani Portekiz'de başlayıp İran'da biten o devasa Avrupa otoyolu var ya, işte o İran kısmı şu an biraz karışık. Hani TEM diyor, ben de bugün tuvalete rahat çıktığım için öyle kabız kabız konuşmak istemedim. Direkt TEM dedim. E80. E80 desem yarısı anlamayacak dinleyenlerim belki. Şimdi bu yol üstü muhabbetinin, bu otoyol felsefesinin üzerine direksiyon başına. Ya arabada örümcek çıktı da paniğe kapıldım. Onu anlatacaktım da vazgeçtim. Vazgeçtim, sinirlendiriyorsunuz beni.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Valla ne yalan söyleyeyim. Bundan daha iyi günlerimiz de oldu elbet. Şimdi izin verirseniz bugünü de o eski güzel günler gibi neşeli bir gün haline getirmeye çalışacağım. Her zamanki niyetim o. Her zaman niyetim bu benim. Açıkçası şu anda burada mikrofon başında olacağıma, o lüks malikanesinde her gün ejder meyveli smoothie içen, sosyal medyada havuz başı pozları paylaşan o meşhur sosyetik yıkılan fenomenlerin evinde bebek bakıcısı olmayı tercih ederim. Evet. Ömür töpüsü bu meslek. En azından orada kafa rahat kardeşim. Mamayı biberona koyuyorsun. Çocuğun besliyorsun. Bitiyor. Burada her akşam on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insana laf anlatacağım diye dilimde tüy bitiyor ya. Bilirsiniz ben öyle gösterişli, şatafatlı hayatları uzaktan izlemeyi acayip seviyorum arkadaşlar. Öyle öyle. Yaklaşamıyorum çünkü. Mecbur uzaktan yani. Kral Pop Radyo'da en iyi Türkçe pop müziği dinleme şansı yakalamış küçük ama elit bir grupsunuz. Şu an beni dinleyenler olarak. Bu küçük ama elit grup lafını seviyorum. İnsana kendini sarayda gibi hissettiriyor. Değil mi? Herhalde her zaman böyle havalı bir ekibin parçası olmak istedim. Ama gelin görün ki bu hayatta öyle bir şansım olmadı. Yani bizim patron ve beni o küçük elit ekibe dahil sayarsanız eyvallah. O zaman durum eşitlenir. Bizim patron inanılmaz yoğun. İşlerden başını kaldıramıyor. Ay belki merak ediyorsunuz, radyodaki bu dingonun ahırı havası nereden geliyor? Ben size bir açıklama borçlu olduğumu hissediyorum. Bazen size de oluyor mu bilmiyorum. Hani her şey o kadar sıradan ya da o kadar fazla acayipleşiyor ki. Öyle zamanlarda sanki dünyanın sonu geliyormuş gibi hissediyorum. Yani başka işaretler de var tabii bunun. Mesela akaryakıt istasyonunun önünden geçerken panodaki fiyatları her gördüğümde aynı kıyamet hissini yaşıyorum. Bir de bu büyük enerji şirketleri sanki bütün o yeraltı kaynaklarını kendileri evde üretmiş gibi gıcık gıcık satıyor. Acayip ayar oluyorum ha. Ya o yeraltı kaynakları, o milyon yıllık fosiller hepimizin.

Bizim onu. Bütün dünyanın ortak malı. Siz bizden sadece onu oradan çıkarma ve işleme parasını alabilirsiniz. Malın sahibi biziz biz. Aldın? Bakın yarın öbür gün bu fosil yakıtlar önemini tamamen kaybedecek. Bitecek. Her şey mi sonra? Herkes köşe başında temiz su arayacak. O zaman da biz çıkıp diyelim. Zamanda siz bize o yakıtları fahiş fiyata satarken iyiydi. Şimdi suyun litresi 100 dolar kanka. Ha? Allah Allah. Üstelik yakıtsız da yaşanır. Atarsın arkaya heybeni, atına biner işe gider ama susuz yaşayamazsın. Vurur gidersin Allah canımı almasın. Dünyanın sonu mevzusuna geri dönecek olursak. Eğer öyle bir şey olursa herhalde size ilk haber verecek kişilerden biri benim. Yani büyük ihtimalle sabah uyanacağım. Daha duşa bile girmeden açıp canlı bağlantıya geçeceğim. Ve sevgili speaker arkadaşımıza dünyanın sonu geldi. Herkes sığınaklara kaçsın diye bağıracağım. Sanki bir başkası yapamayacakmış gibi ama bilmiyorum ki güzel haberleri sevdiğiniz birinden almak daha iyi değil mi? Ha? Söylesenize. O da bana canlı yayında kesin şöyle diyecek. Bahçe sen misin cimri herif? Hala evdeki o 20 yıllık yatağı değiştirmedin değil mi? Oğlum manyak mısın? Bir gün uykunda ensene yay saplanacak. Hayır. Arkadaşlar durum öyle bildiğiniz gibi yatak yayı falan değil. Benim sırtımda o stresten, o geçim derdinden dolayı çatal şeklinde bir ağrı var. Karım onu anlamıyor. Şimdi akşam dertlerimizi bir kenara bırakalım diyorum. Ruhumuzu şenlendirecek bir şarkı. Belki de reklamlar. Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Onunla da başkası uğraşsın kanka.

0: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil

dance din. Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatta Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil
2: budur hissi. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1.580.000 TL'den başlayan

maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntı

0: dostum. Ben bu akşam... Ben bu akşam senin keyfini yerine getirecek olan adamım. Adım Bahçe ve Kral Pop Radyo'nun göz bebeğim. Beni kaybetmemek için yönetim elinden geleni yapıyor. Aa, evet. Nihayet geçen hafta stüdyodaki kahve makinesini temizlemesi için başka birini tuttular. Benim o kutsal ellerim deterjandan kurudu kurudu Allah tanımaz. Değerimi anladılar. Görüyorsunuz kankalar.
1: Bahçe, sen hani Bodrum'dan bir yayın yapıyordun. Ofisteki kahve makinesinden sana ne?
0: Bazen hani böyle bir... Dizi veya film seyrederken dersin, yok hadi artık canım Allah. Neyse, film bu ya, dizi bu ya dersiniz ya, bu da yayın ya. Yani evet, radyo programı ya. İşte ben Bodrum'da yayın yapmadığım zamanlarda İstanbul'daki stüdyonun kahve makinesini temizleyebiliyorum. Radyo programı bu ya. Kimsenin günü gününe uymuyor. Ne zaman hangi ruh halinde olacağımız belli değil. İnsanlar bir

diyor, bir böyle diyor, bir şöyle diyor. Ya antrenmanda oynuyorsunuz, her şey harika. Sahaya bir çıkıyorsunuz, patlangaç. Tıpkı evlenmeden önce sevgilinizle olan ilişkiniz gibi. Sevgiliyken kankalarımla maça gideceğim diyorsun. Ay canım tabii ki git. Ben burada iyiyim. Git. Gitsene. Git. Evlendikten sonra o halı saha maçının aslında bir hayatta kalma savaşı olduğunu anlıyorsun ama iş işten geçiyor.

Ama bir şekilde tamamlanması gerekiyordu işte. Futbolu aşırı özlüyorsunuz biliyorum yaz tatilinde ama takıntılı olmamak lazım. Futbolla kafayı biraz fazla bozduğunuzu gösteren bazı net işaretler var. Kendinizi bir test edin isterim. Bir, nüfus müdürlüğüne gidip Ahmet olan adınızı mahkemeyle golcü olarak değiştirmek istiyorsanız. Mesleğinizi soran maliyecilere ben profesyonel holiganım diyorsanız. Postacı kapınızı çaldığında üzerinizdeki tişörtü yırtarak kapıyı açıp gol diye bağırıyor adamı korkutuyorsanız. Kafanızdaki kelliği kapatmak için peruk yerine stat'tan çaldığınız bir parça çimi kafanıza... Sırtınızda o eski sevgilinin adını sildirip yerine yabancı bir futbolcu ismi yazdırıyor. Yok öyle bir topçu ama güzel futbolcu adı olmaz mıydı ha? Bu arada futbol dedim de geçenlerde bir dergide okudum. Amerika'da kadınların kıyafet bedenleri ortalaması... Son 10 yılda acayip büyümüş. Bence bütün gelişmiş ülkelerde durum böyle. Çünkü artık herkes sosyal medyadaki o kusursuz profillere yetişmeye çalışıyor. Geçen gün bizim stüdyodaki çocuk yanıma gelmiş. Bayce git sosyal statülerde mesafe koruma farklılıklarını incele. Coğrafya araştırmaları yap. Ya bir günde biri bana gelip. Bayce git şu sokaktaki simitçi şu bakkalın derdi neymiş bir araştır gel demiyor. Yani. İnanamazsınız yani. Her gün medyanın bizi bir kez daha ne kadar feci bir şekilde abuk sabuk haberlerle kandırdığını öğreniyorum. Neyse millet. Çok teşekkür ederim bugün beni dinlediğiniz için ama bir yandan da şunu da konuşmayacak mıyız? Yani ne kadar harika bir program sunduğunu. Ha? Peki yarın yine var.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 111

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Ne olursa eğlenmeniz zaten sıkıntı.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de yeni frekansında. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de 96 frekansında yayında. Hemen şimdiden notunu al. 1 Temmuz'da radyonu ayarlamayı unutma.

0: Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 9 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 8 numara APO Ömrüm. 7 numara Ankara Ekos Beni Al. 6 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 5 numara Mebrure Değilim. 4 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 3 numara Blok 3 Poyzi Çok Güzel Gülüyorsun. 2 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba Saygı 1 Mustafa Sandal. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi.
0: Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Kusura Bakma. 9 numara Mebrure Değilim. 8 numara Blok 3 Kırgınım. 7 numara Blok 3 Sebebi Yar. 6 numara Manifest Daha İyi. 5 numara Blok 3 Poyzi Ne Güzel Gülüyorsun. 4 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba Saygı 1 Mustafa Sandal. 3 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 2 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Blok 3 Sebebi Yar, 9 numara Manifest Daha İyi, 8 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün, 7 numara Serkan Nişancı Eller Üzer, 6 numara Blok 3 Kayıp Kalp, 5 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri, 4 numara Mebrure Değilim, 3 numara Blok 3 Poyzi Ne Güzel Gülüyorsun. 2 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.

Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de yeni frekansında. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de 96 frekansında yayında. Hemen şimdiden notunu al, 1 Temmuz'da radyonu ayarlamayı